should I be afraid?

No, you didn't. Too bad. You made it out.

0: her salı olduğu gibi siz karar vereceksiniz ve ben daha ilk anonsu yapmadan istekler gelmeye başladı bile.
1: Gülşah Güray.
0: O yüzden hiç vakit kaybetmeden ben de başlıyorum. Sizin seçtiğiniz şarkıları çalmaya bir Pink Floyd Time ben ekledim sadece bugünkü programa. Bundan sonrası tamamen size ait olsun. Salı günleri böyle aslında birkaç şarkıyı ben ekliyorum normalde ama dediğim gibi önceden gelmeye başladı. Artık belli çünkü salı günleri birlikte yapıyoruz listeyi. Faithless Insomnia ile o zaman girelim, başlayalım. Hepiniz hoş geldiniz programa. Deep

Insomnia, Faithless. Dediğim gibi istekler böyle başladı. Da hızlı başladık bugünkü programa. Gülşah.Güray@radioeksen.com e-mail adresini kullanabilirsiniz. Instagram eğer siz de kullanıyorsanız Gülşah Güray yazdığınızda karşınıza çıkar hesap. Buradan bana yazabilirsiniz, mesaj gönderebilirsiniz. Bu sabah Eksen'de çalsın da birlikte dinleyelim dediğiniz şarkıları. Supernature'la devam ediyoruz. 1977 senesi aslında. Sonra nerede gördük? 2018 Climax filmi elbette. 2024 Paris Olimpiyatları açılış töreninde de aynı zamanda kullanılmıştı.

Every Me Every You Placebo. OMD'yi dinledik, öncesine Nola Gay. 96.2 Radyo Eksen'de sizin seçtiğiniz şarkıları dinliyoruz. Her salı olduğu gibi radyolarını yeni açanlar varsa eğer, günaydın. Without You I'm Nothing albümünden çıkan single'lardan da Every Me Every You, 1998 senesiydi. Depeche Mode'la devam.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta. Adile Sultan ev yemekleri.
3: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
4: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3. 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
5: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle.
6: Bugünden yarına, Allianz seninle.
5: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
7: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
8: Her yemeğin yanında Sütaş ayran.
9: İşte

0: ödemelerinde %20 indirimle geliyor. Sen de yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerini maksimum genç kredi kartınla yap, toplamda 200 TL kazan. Hemen iş cepten iş bankalı ol, bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Boşkar servis, boşkar servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar servis noktalarında.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Önce Dance of the Bad Angels dinledik, Booth and the Bad Angel. Ardından Queen, ki hepsi sizin seçtikleriniz. Çünkü salı günleri birlikte yapıyoruz. Listeyi sadece salı günleri isteklere yer veriyorum ayrıca. Ya saat 10'a kadar da böyle devam eder program. Siz seçersiniz. Ben listeye eklerim ve birlikte dinleriz. Olay bu, salı günleri. 7.38 daha saat, çok var vaktimiz. David Bowie'de dinleyelim. Heroes sıradan.

şarkının hikayesi hakkında birçok farklı rivayet var. İşte Dave Mustaine Arizona'da bir rehabilitasyondan çıktıktan sonra hemen organizatörlere, gruba, sektöre duyduğu böyle sinirle yazdığı söyleniyor. Angry Again, işte davulcularına sinirlenerek yazdığı söyleniyor başka bir yerde. The Clash'in Should I Stay or Should I Go şarkısından ilham alarak, hatta kafasında sürekli o dönerek bu şarkıyı yazdığı söyleniyor vesaire. Ama bu sabahın isteklerinden ve şahane isteklerinden biriydi bence. Ne dersiniz?

0: Thunder Strong. Bu sabahın isteklerinden de Güney Avustralya Üniversitesi'ndeki bir araştırmacı. AC/DC'nin Thunderstruck şarkısını kullanarak gözenekli silikon mikro parçacıklarının havada sekmesini sağlıyor ve bu sayede tüm yapının plazma polimer kaplama ile kaplanmasının mümkün olduğunu söylemişler. Anlatacağım bunun linkini de bırakırım isterseniz.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
2: Çay, simit, bahçıvan, koşu

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
2: Skoda Kamiq'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamiq ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Kahve, yaşam tarzı ve her güne iyi gelen keşifler.
4: Buluruz, buluşuruz Çibo'da, Çibo'da, Çibo, Çibo'da, Çibo.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Are Burning, Midnight Oil, Radyo Eksen'deydi bu sabahın isteklerinden de. Az önce AC/DC Thunderstruck çaldıktan sonra tıp dünyasındaki hızlandırıcı etkisini hiç anlatamadım ya. Şunu biliyorum en azından, yani Radyo Eksen sabah programı dinleyicilerinin AB grubunda olduğunu ve ben kendi gözlemlerime dayanarak söyleyebilirim ki yarısından çoğunun doktor olduğunu biliyorum. Eğer isterseniz bakıp bizim anlayacağımız dilde muhakkak birileri ilgilenir diye düşünüyorum. Bir bakın isterseniz.

0: Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliğine göz atıyoruz.
2: Renk enteresan. Renk seçimi.
3: Renk enteresan abi. Renk enteresan, şekil de enteresan.
2: Şekil de enteresan Serdar.
3: Ben bu şekilde ilk defa görüyorum.
1: Crack VR deneyimi 35 Mayıs, 31 Ekim'e dek Paribu Art'ta. Crack, 35 Mayıs'la hikayenin anlatımını sanal gerçekliğin olanaklarıyla buluşturuyor. Berkun Oya'nın yazıp yönettiği yapım, VR gözlükleriyle sunduğu 180 derecelik deneyimle seyirciye farklı bir izleme biçiminin kapılarını açıyor. Asiye Dünçsoy, Cihat Süvarioğlu, Çağlar Çorumlu, Erdem Şenocak, Fatih Artman, Gönül Gezer ve Nebi Tolga Yılmaz'ın yer aldığı 35 Mayıs, 31 Ekim'e dek Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.
4: Düşah Güray yayında.
5: 96.2

0: bu sabah tüm Led Zeppelin isteyenler için bir parça çalacağım. Daha önce istekte bulunmamış bir dinleyicimizin seçtiği Led Zeppelin şarkısını dinleyeceğiz. Gördüğünüz gibi dönem, tarz, tür neyse fark etmiyor. Salı günleri birlikte yapıyoruz listeyi. Sizin de aklınızda varsa bu şarkı çalsın da birlikte dinleyelim dediklerinizi lütfen yazın saat 10'a kadar. Ben Gülşah Güray, burada stüdyodayım.
1: 96.2 Radyo Eksen.
2: Petrol ofisinin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max sizin için seçti.

aklımdan keşke biri Fleetwood Mac istese de dinlesek diye geçiriyordum ki gelen mesajlara bakarken bir tane Fleetwood Mac gördüm. Uzun zamandır dinleyicimiz olan beyin isteklerinden biri ama birazdan geleceğim oralara. Böyle aramızda da bir bağ oldu sanki ha. Geleceğim Fleetwood Mac'lere, Creedence Clearwater Revival'lara, hepsini dinleriz. Program süresi el verdiğince elbette. Neticede süremiz.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
0: Çağdaş Caz'ın en çok konuşulan isimlerinden Güney Londra çıkışlı davulcu, besteci ve prodüktör Yusef Daez 24 Ekim Cumartesi akşamı Paribu Art'ta. Ivor Novello ödüllü ilk solo albümü Black Classical Music'le cazın sınırlarını genişleten Daez, doğaçlamadan beslenen müziğini ve davulundaki teknik ustalığını sahneye taşıyor. Hip-hop, afrobeat ve elektronikten beslenen o kendine özgü ses dünyası bu kez İstanbul'da saat 21'de Paribu Art sahnesinde. Biletler için Paribu Pass.
2: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
3: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
4: Umran Oto Ekspertiz.
5: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
6: MediaMarkt epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
7: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA eczanelerde.
8: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
9: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu akü bir numara.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

isteklerin tamamını bu program içerisinde çalamayacağım, belli oldu bile. O yüzden saat 10'dan sonraya değerleştiriyorum. Eğer dinlemek isterseniz 11'e kadar. Saat 10'da program bitecek ama 11'e kadar sizin isteklerinizi dinleyeceğim.

Evet, bugün istekleri dinliyoruz her salı olduğu gibi. Radyo Eksen Sabah programı dinleyicileri seçiyor. Ben çalıyorum, listeye ekliyorum, birlikte dinliyoruz. Bryan Adams'a da devam edelim. Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Saat 10'a kadar vaktimiz var ve dediğim gibi ondan sonraya da ekleyeceğim bütün bu istekleri. Hepsi çok güzel.

0: yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol. Tarihten gelen lezzetler
1: Adile Sultan ev yemekleri. Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, sızmadan dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
2: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: MediaMarkt epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe özel, sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
6: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar

0: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: Nirvana.
1: Gülşah Güray.
0: Ve saat 10'a kadar da size eşlik edeceğim. Radyo Eksen sabah programını dinliyorsunuz ve çalacaklarımızı siz seçiyorsunuz. Her salı ve sadece salıları olduğu gibi siz karar veriyorsunuz dinleyeceklerimize. Bu sabah da öyle. Fleetwood Mac'le devam edelim.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Proje hazırlarken ilhamını kahveden al. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
3: Hadi iyi bir kahve içmeye.
4: Nereye bu saatte?
3: Salona.
0: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
5: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroomuna gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Alaska'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
2: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde. Umran Oto
3: Ekspertiz. Mediamarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel, sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
4: Kahve, yaşam tarzı ve her güne iyi gelen keşifler.
5: Buluruz buluşuruz Çibo'da, Çibo'da, Çibo Çibo'da, Çibo.
6: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3. 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar

Always. Russian Dance 96.2 Radyo Eksen'deydi ve bugün de programın sonuna geldik. Siz seçtiniz, birlikte dinledik bugünkü listedeki şarkıları. Herkese çok teşekkür ediyorum, dinleyen, mesaj atan herkese. Yine şahaneydi, gelen bütün istekler, süremiz belli. Ama programın ortalarında da söylediğim gibi bugün de saat 10'dan sonra en azından bir saat daha yine gelen isteklerden bazılarını, yine hepsi olmayacak ama bir saat daha dinlemeye devam edeceğiz. Sizin seçtiklerinizi saat 11'e kadar Radyo Eksen'de duyabilirsiniz. Belki de sizin seçtiklerinizden birini. Joy Division'la ben bugünkü yayını kapatıyorum. Atmosfer dinlemeye başladık. Yarın sabah saat 7'de de tekrar yayında olacağım. Hoşça kalın.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Her cumartesi 11'de Aytun'un seçkileriyle Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola Radyo Eksen'de.
2: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
2: Reklam.
3: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Umran Oto Ekspertiz.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
0: Radyo

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
1: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne ister ister ol.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen'de.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Hayal kurarken yanında altın bir eşlikçi olsun. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
3: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
4: Bugünden yarına Allianz seninle.
3: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen'de.

Philadelphia merkezli müzisyen Johnny Dynamite Radyo Eksan'daydı. Mayıs ayında çıkardığı kendi adını taşıyan yeni albümünden dinlediniz. Is It Cold Enough For You? New Order sırayı alıyor. Thieves Like Us.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Boş kar servis, boş kar servis. İyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.

Lowdive Radio X'andaydı. 2017 senesinde geri dönüş yaptıkları albümlerinden bir şarkıydı. 22 yıl aradan sonra gelen ilk Lowdive albümü olmuştu. Kendi isimlerini taşıyan 4. albümleri. Bu albümlerinden Sugar for the Pill dinlediğiniz şarkıydı. Spaceman 3 ile devam edeceğiz. 35 sene öncesine ait 4. ve final albümleri Recurring'den Just to See You Smile.

Peaches will lose you. Los Angeles'lı grup Automatic sırayı alacak. Geçen sene yayınladıkları Is It Now isimli 3. albümlerinde yer alan şarkıları Don't Wanna Dance, Mario C remixiyle Radyo Eksen'de.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Umran Oto
1: Ekspertiz. 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112. Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Radyo X'andaydı. Kanadalı müzisyenin geçtiğimiz hafta yayınlanan Hard to Say Goodbye isimli EP'sinden paylaştığı single'ı Hurt You. 2023 senesine Skinny Palembe şarkısıyla devam ediyoruz. Like a Heart Won't Beat.

Bordeaux, Eskimo, Arapaho, move their body to and fro.

Baker Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

0: Yeniliklere ve farklılıklara açık olan Yardek 3. albümde de bambaşka bir soundla ortaya çıktım. Temmuz ayında çıkardıkları 3. albümlerine ismini veren şarkıları You're Gonna Need a Little Music Radyo X'andaydı. Bir şık şarkısını The Fall yorumuyla dinleyeceğiz şimdi. 93 yılında coverlamıştı Marquis Smith. Lost in Music.
1: Il sur le tableau. Il money. Il sur le tableau. Sir. The palace of excess leads to the palace of excess.

successful.

96.2 Radyo Eksen. Petrol ofisinin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max sizin için seçti.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
0: ister ol. Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Maybe Not Tonight isimli ikinci albümlerini bu sene ortasında yayınlamışlardı. Brighton merkezli topluluk Lime Garden ve All Bad Parts. Drums yayılıyor. Me and the Moon.

0: 96.2 Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliğine göz atıyoruz.
2: Renk enteresan. Renk seçimi.
3: Renk enteresan abi. Renk enteresan, şekil de enteresan.
2: Şekil de enteresan Serdar.
3: Ben bu şekilde ilk defa görüyorum.
1: Crack VR deneyimi 35 Mayıs, 31 Ekim'e dek Paribu Art'ta. Crack, 35 Mayıs'la hikayenin anlatımını sanal gerçekliğin olanaklarıyla buluşturuyor. Berkun Oya'nın yazıp yönettiği yapım, VR gözlükleriyle sunduğu 180 derecelik deneyimle seyirciye farklı bir izleme biçiminin kapılarını açıyor. Asiye Dünçsoy, Cihat Süvarioğlu, Çağlar Çorumlu, Erdem Şenocak, Fatih Artman, Gönül Gezer ve Nebi Tolga Yılmaz'ın yer aldığı 35 Mayıs, 31 Ekim'e dek Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

Araçların garaj rock'ına, başka bir zaman glam rock'a, başka bir zamanda da folk'a, hard rock'a veya daha deneysel psychedelic yapılara yönelen Ty Segall her albümünde başka bir müzikal tarafını öne çıkarıyor. Ağustos ayında piyasaya sürülen yeni albümü Chrome'da da uzun zamandır birlikte çaldığı, işbirliği yaptığı müzisyenleri yeniden bir araya getirdi. Matt Kelly gitarda, Michael Cronin bass'ta, klavyede Ben Boy ve davulda da Evan Barrows eşlik etti kendine ve albümün yarısını da birlikte yazmışlar. Yeni Ty Segall albümüne ismini veren şarkı Chrome Radyo X'andaydı. Yine Ty Segall'ın işbirliğinde bulunduğu müzisyenlerden Chad Dubovic'in grubu Meat Buddies'le devam edeceğiz. Meat Buddies ve Disorder.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Sunum yetiştirirken motivasyonunu sıcak tut. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

15 sene öncesine ait bir DJ Shadow şarkısıydı. Amerikalı prodüktörün The Less You Know The Better isimli 4. albümünde yer almıştı. Little Dragon'dan Yukimi Nagano'nun eşlik ettiği Scale It Back takibinde Wet Leg ile devam edeceğiz. Geçen seneye ait Moisturizer adlı ikinci albümlerinden Liquid Eyes.

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
2: Bu gençlik benim. Bana bunlarla gelir.
3: Saçlar, ciltler ışıl ışıl parlıyor. Maksimum Genç sana kişisel bakım ürünlerinde %20 indirim fırsatıyla geliyor. Sen de kampanyaya katıl. Seçili mağazalardan Maksimum Genç kredi kartınla yapacağın 500 TL ve üzeri kişisel bakım harcamalarında %20 indirim fırsatından yararlan. Hemen iş cepten, iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
4: Bu banka benim.
0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

2025 yazında çıkardıkları ise Beautiful Place isimli 7. albümlerinden de New Yorklu ikili Water From Your Eyes ve Life Signs. Gülşah Turgut ben. Yarın 13'te yeniden burada olacağım. Bugünün kapanışını 1991 senesinden Primal Scream şarkısı ile yapıyorum. İkonik albümleri Scream Metallica'da yer almıştı. Loaded. Herkese iyi akşamlar. Hoşça kalın. We're gonna have a party.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek. Radyo Eksen. Reklam.

0: peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok. Umran Oto Ekspertiz. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
3: Boşkar Servis, Boşkar Servis. İyi ki varsın yanımda.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
5: Hadi iyi bir kahve içmeye.
6: Nereye bu saatte?
5: Salona.
7: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
8: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3. 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
10: Alışveriş gücü.
11: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
12: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
12: Mutlu akü bir numara.
13: Bu gençlik benim. Bana bunlarla ilgili.
14: Dijital dünya her gün yenileniyor. Maksimum Genç sana dijital platformlarda %50 maksi puan fırsatıyla geliyor. Sen de dijital film, dizi, müzik ve oyun platformlarındaki üyelik ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap. Toplamda 100 TL'ye varan maksi puan kazan. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
15: Bu banka benim.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
2: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
3: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: MediaMarkt epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir.
5: MediaMarkt.

0: Katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

0: Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliğine göz atıyoruz.
2: Renk enteresan. Renk seçimi.
3: Renk enteresan abi. Renk enteresan, şekil de enteresan.
2: Şekil de enteresan Serdar.
3: Ben bu şekilde ilk defa görüyorum.
1: Crack VR deneyimi 35 Mayıs, 31 Ekim'e dek Paribu Art'ta. Crack, 35 Mayıs'la hikayenin anlatımını sanal gerçekliğin olanaklarıyla buluşturuyor. Berkun Oya'nın yazıp yönettiği yapım, VR gözlükleriyle sunduğu 180 derecelik deneyimle seyirciye farklı bir izleme biçiminin kapılarını açıyor. Asiye Dünçsoy, Cihat Süvarioğlu, Çağlar Çorumlu, Erdem Şenocak, Fatih Artman, Gönül Gezer ve Nebi Tolga Yılmaz'ın yer aldığı 35 Mayıs, 31 Ekim'e dek Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu. 96.2
4: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
3: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
4: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
5: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
6: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroomuna gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
7: Kahve, yaşam tarzı ve her güne iyi gelen keşifler.

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
2: Adile Sultan ev yemekleri.
3: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel, sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir.
5: MediaMarkt.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
5: Radyo Eksen.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Trafiğe girmeden kahveni yanına al. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: noktalarında.
1: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3. 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
2: Alışveriş gücü. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
3: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne ister ister o.
6: Hadi iyi bir kahve içmeye.
7: Nereye bu saatte?
6: Salona.
8: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
9: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroomuna gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
10: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. 96.2 Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek. Radyo Eksen. Reklam.

0: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen'de.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Mod. Hazırlayan ve sunan Hakan Tamar.

Radyo X'in 96.2'de mod programı her salı gecesi saat 21'den itibaren değerli dinleyenler, tüm program kayıtlarımıza Mixcloud ve Soundcloud sitelerinden Hakan Tamar hesabından ulaşabilirsiniz. Mod 460, mod 460. Bu gece açılış konuğumuz Özgür Biber.

Alevlerle kazıyorum enkazımı. Noktaydı yazıyı devam ettiren. Bense soluklanarak noktalı virgüller kullanıyordum. Ellerimde onca tenis seyren gölgemi kim bilir hangi yatak çaldı. Eminim sonbahardı. Terk ettiğim masalar uzun uzun.

Radyo X'te bu gece mod programının açılışında arka arkaya birbirinden güzel demolar, bunların sorumlusu sadece ve sadece Özgür Biber. Yakında yayınlamayı planladığı ilk albümünden kayıtlar Özgür Biber'in Rüşvettir Zaman, Gölgede Kaygı, Kefaret ve şimdi Kan Kokusu.

Radyo X'ten'de Mod programında gerçekten gurur duyulması gereken sözler ve sesler. Özgür Biber radyolarınızdaydı. Son duyduğunuz kaydın ismi Kan Kokusu.

out at night so that no one sees.

Mod programında bu kez de kaydeder genç ve müzisyen konuğumuz Onat Önol. Bir albüm yayınlama hazırlığında Onat Önol, No Problem Here bu albümün adı buradan To The Siren duydunuz. Arkasından albüm sonrasında yapılan ve sonra çıkması muhtemel Head Cannon radyolarınızdaydı.

Mod programında bu kez alıştığınız üzere bir mod değişikliği. Bunlardan biri hatta. Ankaralı ikili Goetia radyolarınızdaydı. Yeni bir kayıt çıkarttıkları EP sonrasında yakın gelecekte çıkacak bu şarkı. Forfeit şarkının da ismi.

Radyo X'ende Mod programında bu geceki Ankara duraklarından bir diğeri yeni bir single Mod farkıyla şimdiden duydunuz. Begüm Çelebi bu single'ın sorumlusu. Güneşe doğru çaldığımız şarkının ismi. Öncesinde ise Türko di Rama. Şimdi Özge Fışkın'a geçeceğiz. Bir diğer Ankara bağlantısı var zira sırada. Hem de Dr. Skull üzerinden. Bir yorum, bir Dr. Skull klasiği Özge Fışkın'dan yeni baştan.

Radyo X'ten'de Özge Fışkın'ın güzel sesi bir Dr. Skull klasiği yeni baştan. Prodüktör koltuğunda Övünç Dam var, Kana Kana ve Gaddar'dan kendisini hatırlayabilirsiniz. Bir İzmir durağı var şimdi sırada. Konuklarımız genç bir ekip, hemen Spray.

Radyo X'de Mod programında İzmir'den genç bir ekip Spray radyolarınızdaydı. Önümüzdeki cuma Spray yeni bir EP çıkarıyor. Kendi isimlerini taşıyan buradan bir kayıt Beni Dinle. Bu EP'nin ilk single'ı olan Her Şey Normale Dönüyor öncesinde. Artık programın sonuna gelmiş durumdayız. Mod her salı gecesi saat 21'den itibaren Radyo X'de tüm program kayıtları Mixcloud ve SoundCloud sitelerinde Hakan Tamar hesabında hatırlatalım. İstanbul'dan güzel bir gece diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.

0: Mod. Hazırlayan ve sunan Hakan Tamar.
1: Radyo Esen 96.2. Radyo Esen.

extended play together. You're telling me that we live.

96.2 Radyo Eksen. Every single night.

0: All my life, it's been nobody's like you.
1: 96.2 Radyo Esen. Radyo Esen.